ahım yerler. Üç beş kervanı bastıksa öldürdü derler. Üç beş kervanı basmışım, malın almışım. Bir gece konuşmak ile

kezmişim, Şubat'ımın bahçelerin kezmişim, kezmişim, güzel güzel kızların sevmişim yar yar, dürü yavrum dürü.

Konyalı'dan başkasını istemem yar yar. Dürü yavrum dürü, arslan yavrum dürü, dürü yavrum dürü.